0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul 23 derece ve %94 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 21 derece ile daha kuru ve serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığı ile denize yakın huzurlu bir hava sunuyor. Bu yumuşak gecede hafif birer hırka alıp pencereyi açarak taze havanın tadını çıkarabilirsiniz. Gecenin bu büyüleyici sessizliğinde, gökyüzünün bize sunduğu bu huzur dolu hava eşliğinde dinlenmeye geçebilirsiniz. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: geceler değil. İstanbul trafiğinde Esentepe'den Büyükdere Caddesi'ne giden Güzergah'ta ve Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki bağlantıda yoğunluklar yaşanmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolundaki birinci çıkışta ve Rıhtım Caddesi'ne bağlanan damga, sokak üzerinde kısa süreli gecikmeler rapor edilmiştir. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, gece saatlerinde dahi araç akışını yavaşlatarak ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Bu yoğunluklar sadece anlık araç hareketliliğinden değil, ana arterlerdeki bağlantı noktalarının kapasite aşımı ve çevresel faktörlerin akışı kısıtlamasından kaynaklanmak. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıkların devam etmesi, lojistik ağlarını aksatarak toplu taşıma ve özel araç trafiğinde zincirleme gecikmelere yol açmaktadır. Şehir içi ulaşım planlamasında bu tür düğüm noktalarının çözümü, sürdürülebilir bir mobilite için hayati önem taşımaktadır. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu aksaklıklar, sürücülerin sadece zaman kaybına uğramasına değil, aynı zamanda karbon salınımının artması gibi çevresel sorunlara da neden olmaktadır. Bu tıkanıklıkların çözümü için alternatif güzergahların geliştirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu kritik önem arz etmektedir. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliği altında sıcak bir hava güncellemesiyle yanınızdayım. İstanbul geceyi %94 nem oranı ve 23 derece sıcaklıkla çok nemli karşılarken Ankara 17 derece ile daha serin ve sakin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 22 derece sıcaklık ve düşük rüzgarıyla oldukça yumuşak bir hava yaşatıyor. Bu güzel gecede yanınıza hafif bir şal alıp yıldızları seyretmek için dışarı çıkabilirsiniz. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzü size eşlik etmeye devam etsin. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek huzur dolu ezgiler başlıyor. Keyifli dinlemeler.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde İncirli Kavşağı ve Çoban Çeşme-Edirne Kapı yolu üzerindeki yoğun yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir aksama yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgede alternatif güzergahları kullanması kritik önem taşıyor. Eyüp Sultan Bulvarı ile 8 Mayıs Kavşağı arasındaki çalışmaların yanı sıra Ferhat Paşa Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki işlemler trafiği doğrudan etkiliyor. Ankara'da Kazım Karabekir Caddesi ve Derviş Özdemir Caddesi bölgelerinde devam eden çalışmalar, şehir içi ulaşımda hız kaybına yol açarken İzmir'de Mithat Paşa Caddesi'nin trafiğe kapalı olması ve Gaziler Caddesi üzerindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Bu geniş kapsamlı yol çalışmaları sadece geçici birer aksama değil, büyük şehirlerin modernleşme ve ulaşım ağlarını modernize etme stratejilerinin bir parçasıdır. Altyapı iyileştirmeleri kısa vadede trafiği zorlaştırsa da, uzun vadede kentsel hareketliliği optimize ederek ekonomik verimliliği artırmayı hedefler. Sürücülerin bu süreçte alternatif güzergahları tercih etmesi, hem bireysel zaman kaybını önler, hem de bölgedeki acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırarak kamu güvenliğini sağlar. Kentsel altyapı yatırımları, şehirlerin sürdürülebilir büyümesi ve güvenli ulaşım ağlarının inşası için vazgeçilmez birer yatırım sürecidir. Bu çalışmaların yarattığı kısa süreli aksamalar, daha modern ve erişilebilir bir kentsel yaşamın temel taşlarını oluşturmaktadır. İyi geceler.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini beraber keşfedelim. İstanbul bugün 23 derece ve %94 nem oranıyla oldukça nemli başlarken, Ankara 16 derece ile serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 21 derece ile kıyıların huzurunu koruyor. Nemden kaçmak için tenli bir yürüyüşe çıkabilir ve

0: veya hafif esintinin tadını çıkarabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdi müziğin huzuru dünyasına geçiyoruz. Keyifli bir gün dilerim.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini beraber keşfedelim. İstanbul bugün 23 derece ve %94 nem oranıyla oldukça nemli başlarken, Ankara 16 derece ile serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 21 derece ile kıyıların huzurunu koruyor. Nemden kaçmak için tenli bir yürüyüşe çıkabilir veya hafif esintinin tadını çıkarabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdi müziğin huzuru dünyasına geçiyoruz. Keyifli bir gün dilerim.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde İncirli Kavşağı ve Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluklar yaşanırken, Eyüp Sultan Bulvarı'nda 8 Mayıs Kavşağı'na kadar uzanan aksarda gecikmeler beklenmektedir. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Maltepe Caddesi hattındaki çalışmaların trafiği daralttığı, alternatif güzergahların erken planlanması gerektiği görülüyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokak bölgelerinde yol çalışmaları nedeniyle oluşan tıkanıklıklar ana arterlere taşınabilecek bir risk teşkil ediyor. Bu çalışmalar sadece anlık yoğunluklara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kentsel ulaşım planlamasındaki kronik sorunları da görünür kılıyor. Daralan

Fır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde D100'cü yol ve İncirli Kavşağı gibi kritik noktalardaki yol çalışmaları nedeniyle yoğun bir aksama yaşanıyor. Özellikle Bostancı Kavşağı'na giden D100'cü yolu ve Çoban Çeşme ile Edirne Kapı arasındaki güzergah, çalışma kaynaklı ciddi tıkanıklıklar içeriyor bunu. Alternatif olarak Maltepe Caddesi veya çevredeki ana arterler tercih edilmeli. Ancak İncirli ve Ambarlar civarındaki çalışmaları dikkate alarak rotalar önceden planlanmalıdır. Bu tür geniş kapsamlı altyapı çalışmaları kısa vadeli mağduriyetler yaratsa da kentsel ulaşım ağının uzun vadeli sürdürülebilirliği ve güvenliği için kritik öneme sahiptir. Özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu metropollerde trafik akışını optimize eden bu projeler, ilerleyen dönemde toplu taşıma entegrasyonunu güçlendirerek karbon salınımını azaltmayı hedeflemektedir. Sürücülerin bu geçiş sürecinde sabırlı olması ve planlı hareket etmesi, hem bireysel zaman kaybını önleyecek hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini koruyacaktır. Altyapı çalışmalarının yaratacağı geçici aksamalar, modern kentsel yaşamın standartlarını yükselten yapısal dönüşümlerin kaçınılmaz birer parçasıdır. Bu süreçte trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin alternatif rotaları kullanması toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi sabahlar. Türkiye'nin üretim ekonomisinden hizmet sektörüne doğru kayması, sanayi üretimindeki daralmanın yarattığı yapısal bir dönüşümü işaret ediyor. Üretim gücünün zayıflaması ve ithalata bağımlılığın artması, yerli üretimin katma değerini düşürürken, enflasyonun kontrol edilmesi gereken kritik seviyelerde seyretmesine neden oluyordu. Hizmet sektörüne odaklanan bu iş gücü kayması, uzun vadede döviz kuru dalgalanmalarına karşı ekonominin direncini zayıflatıyor ve tüketicinin alım gücünü doğrudan olumsuz etkiliyor. Hizmet sektörüne odaklanan ekonomik dönüşümün yarattığı alım gücü kaybı, kamu harcamalarında önceliklerin değişmesiyle birleşerek toplumsal maliyetleri artırmaktadır. Kamu bütçesinin güvenlik ve cezaevi maliyetlerine kaydırılması, bilimsel araştırmalar ile uzay teknolojileri gibi yüksek katma değerli yatırımların finansmanını doğrudan kısıtlamaktadır. Mevcut ekonomik tabloda enflasyonun %50 üzerinde seyretmesi ve Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı, teknolojik gelişme için gerekli olan ithal ekipmanın maliyetini katlayarak üretkenliği baltalamaktadır. Vatandaşın cebine yansıyan bu durum, sadece birer yatırım kaybı değil, yerli üretimin zayıflamasıyla birlikte temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının kronikleşmesi ve geleceğe yönelik inovasyonun durma noktasına gelmesi. Hizmet odaklı ekonominin getirdiği yapısal zayıflıklar ve kamu harcamalarındaki öncelik kayması, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve üretim kapasitesini doğrudan tehdit etmektedir. Bu dönüşümün yarattığı ekonomik döngü, sadece bugünün alım gücünü değil, gelecek nesillerin bilimsel gelişim alanlarını da kısıtlamaktadır. Yerli üretimin zayıflamasıyla artan maliyetler, ülkenin küresel rekabet gücünü ve inovasyon kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün İncirli Kavşağı ve Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle yoğun bir aksama yaşanıyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde hareket kabiliyeti kısıtlıdır. Ferhat Paşa Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi hatlarında süren çalışmalar, alternatif güzergahların erkenden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Bu bölgedeki yoğunluk, ana arterlerin trafiğini doğrudan etkileyerek ulaşım sürelerini önemli ölçüde uzatacaktır. Bu çalışmaların yarattığı yoğunluk, sadece bireysel ulaşım süresini uzatmakla kalmayıp, bölgedeki ticari faaliyetlerin ve lojistik akışın da yavaşlamasına neden oluyor. Şehrin bu kritik noktalarındaki altyapı iyileştirmeleri uzun vadede güvenliği artıracak olsa da, mevcut kısıtlamalar nedeniyle toplu taşıma araçlarının rotalarını değiştirmesi büyük önem arz ediyor. Alternatif güzergahların kullanımı, hem çevresel kaynakların verimli yönetimi hem de sürücülerin stres seviyesini azaltmak adına kritik birer çözüm sunmaktadır. Altyapı çalışmaları, kaynaklı trafik yoğunluğu, kentsel hareketliliğin ve ekonomik akışın doğrudan aksamasına yol açmaktadır. Bu tür yapısal dönüşümlerin yarattığı geçici zorluklar, daha güvenli bir ulaşım ağı için gerekli maliyetlerdir. Ancak bu süreçte toplu taşıma ve alternatif rotaların etkin kullanımı kritik önem taşır. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. Türkiye'de son 10 yılda borç yükü altında kalan vatandaş sayısı 445 milyona ulaşırken, yasal takip süreci devam eden kişi sayısının 4 milyon 400'e çıkması ciddi bir ekonomik darboğazı işaret ediyor. Artan enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle reel gelirlerin erimesi, temel ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı zorunlu kılan bir sarmal yaratarak tüketim alışkanlıklarını ve refah düzeyini doğrudan baltalıyor. Bu durum, geniş halk kitlelerinin finansal özgürlüğünü kısıtlayarak toplumsal refahın sürdürülebilirliğini tehdit eden yapısal bir sorun haline dönüşmektedir. Bu finansal daralma sadece bireysel borçlanma sorunlarını değil, aynı zamanda iş tüketimin duraklamasına ve üretimin sekteye uğramasına neden olan makroekonomik bir krizi derinleştirmektedir. Yüksek faizlerin yarattığı maliyet baskısı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını bozarak istihdam kapasitesini sınırlamakta ve ekonomik döngüyü zayıflatmaktadır. Borç sarmalına giren kitlenin satın alma gücünün kaybı, yerel piyasalarda durgunluk yaratarak toplumsal refahın temel taşlarını aşındırmaktadır. Borç sarmalının yarattığı bu ekonomik durgunluk, sadece bireysel birer başarısızlık değil, makro düzeyde üretim kapasitesini ve toplumsal refahı doğrudan tehdit eden yapısal bir kriz. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve reel gelirlerin erimesi, yerel ekonominin sürdürülebilirliğini zorlaştırarak orta vadeli kalkınma hedeflerini sekteye uğratmaktadır. Bu tabloyu değiştirmek için geniş kapsamlı ekonomik reformların ve alım gücünü koruyan politikaların hayata geçirilmesi elzemdir. Şimdilik bu kadar diyorum.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakika, Çamlıca girişi bölgesinde ise 9 dakikalık yoğun gecikmeler yaşanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak süreyi optimize ediyor. Ankara'da Turgut Özal 2. Bulvarı üzerinde 4 dakika, İzmir'de ise Limantepe ve Ankara caddeleri dahil olmak üzere çeşitli noktalarda 3 ile 4 dakika arası yoğunluklar kaydedilmiştir. Özellikle İstanbul'da 129 ciddi trafik olayı raporlanırken, Ankara ve İzmir'deki kritik noktalar sabah trafiğinde hareketliliğin yüksek olduğunu göstermek. İstanbul'daki yoğun gecikmeler sadece yol çalışmalarından değil, aynı zamanda bölgedeki kentsel yapılaşmanın artması ve lojistik ağların sıkışmasından kaynaklanıyor. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, ekonomik verimliliği olumsuz etkilerken çalışan kesimin günlük yaşam kalitesini doğrudan düşürüyor. Trafik yoğunluğunun raporlandığı noktalar, şehir planlamasında alternatif ulaşım modlarının ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin aciliyetini gözler önüne seriyor. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar sadece trafik akışını değil, şehirlerin sürdürülebilirliğine ve bireylerin sosyal haklarını da doğrudan etkileyen bir yapısal sorun olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı ulaşım çözümlerinin entegrasyonu, modern kent yaşamında hareket özgürlüğünü korumak adına kritik bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Güneşin doğuşuyla birlikte bugünlerde gökyüzü oldukça berrak görünüyor. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 24 derece, nem oranı %96 olarak oldukça yüksek ise. Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar sırasıyla 19 ve 21 derece civarında seyrediyor. Nemden dolayı İstanbul'da hafif bir ferahlatıcı içecek eşliğinde dışarı çıkmak harika olabilir. İstanbul'un nemli sıcağında güneşin tadını çıkarırken, eşsiz maviliklere doğru küçük bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Şehrin enerjisi bugünden size çok güzel imgetsin. Şimdi müziğin akışına bırakıyoruz kendimizi.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Günaydın. İkinci el araç piyasasında 2027 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenleme, arz fazlası ve yüksek maliyetli araçların piyasadaki konumunu kökten değiştirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu kural değişikliği, enflasyonist baskılar altında değerini korumaya çalışan otomobil sahipleri için fiyat istikrarı sağlayarak ikinci el satış hacmini artırmayı hedefliyor. Mevcut yüksek faiz oranları ve dalgalı döviz kuru nedeniyle yeni araç almakta zorlanan vatandaşlar için bu adım daha ulaşılabilir bir mobilite seçeneği sunacaktır. Örneğin, bugünün koşullarında %180 bin Türk lirası değerindeki bir aracın piyasa dengesi değiştiğinde ikinci el arzı artacak ve bireysel tüketicinin nakit akışı üzerindeki baskı azalacak. İkinci el araç piyasasındaki hareketliliğin ardından, şimdi odak noktamızı sosyal devlet anlayışı çerçevesinde önemli bir dönüşüm aracı olan konut kredisi düzenlemelerine çeviriyoruz. Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz evlilik kredilerinde borcun tamamen silinmesi şartı, nüfus artışını teşvik etmeyi ve genç ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi hedefleyen stratejik bir hamle. Bu modelde, iki çocuk sahibi olan ailelerin borcunun sıfırlanması, yüksek enflasyon ve konut fiyatlarındaki sert yükseliş karşısında orta sınıfın barınma hakkını korumayı amaçlıyor. Örneğin, mevcut ekonomik koşullarda 100 bin Türk lirası seviyelerindeki aylık taksit ödemelerinin silinmesi, hane halkı bütçesinde doğrudan bir nakit artışı sağlayarak tüketim harcamalarını ve yaşam standartlarını yukarı çekecek. Konut kredisi düzenlemeleri sadece ekonomik birer teşvik değil, aynı zamanda sosyal devletin genç kuşaklara yönelik barınma hakkını güvence altına alan temel bir sosyal politika aracıdır. Bu modelin başarıya ulaşması, hane halkı bütçesindeki rahatlamanın yerel ekonomiye yansıyan tüketim hacmi ile doğrudan ilişkilidir. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

Günaydın. İstanbul trafiğinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 15 dakikalık ciddi bir yoğunluk yaşanırken D-100-120 ve D-100 numaralı yollarda da önemli gecikmeler rapor ediliyor. Kuzey yolu üzerinde Mahmut Bey bölgesinde oluşan aksaklıklar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız önerilirken, Şile yolu üzerindeki Akdeniz Caddesi bağlantısında 4 dakikalık beklemeler görülüyor. Ankara ve İzmir şehirlerinde ise Vatan Caddesi ile Girne Bulvarı gibi ana arterlerde yoğunluklar devam ediyor. Bu bölgelerde hızınızı korumak için yan yolları tercih edebilirsiniz. Trafik yoğunluğu sadece bireysel zaman kaybına yol

0: Günaydın. İnsanların ciddi bir risk taşımayan nesnel durumlara karşı gösterdikleri yoğun korku tepkileri, psikolojik ve evrimsel süreçlerin karmaşık bir bileşimi olarak literatüre girmektedir. Uzmanlar bu fobilerin genetik mirasın yanı sıra çocukluk dönemindeki çevresel öğrenmeler ve geçmiş deneyimlerin beyin tarafından yanlış kodlanması sonucu oluştuğunu belirtmektedir. Bu durumun bireyler üzerinde yaratabileceği sosyal izolasyon veya günlük yaşamı kısıtlayan hareket kabiliyetinin kaybı gibi etkileri, toplumsal refah düzeyini doğrudan düşürmektedir. Korku mekanizmasının hayatta kalma içgüdüsüyle çalışan amigdala bölgesinde tetiklenmesi, modern dünyada tehdit içermeyen nesnelerin bile kişi için büyük birer engel haline gelmesine yol açmaktadır. Fobilerin yarattığı bu psikolojik bariyerler, bireyin özgür iradesini ve karar alma mekanizmalarını kısıtlayarak kişisel gelişimin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmektedir. Bireysel korkular toplumsal ölçekte birleştiğinde, toplumun yeniliklere açık olma kapasitesini zayıflatmakta ve kolektif ilerlemeyi yavaşlatmaktadır. Bu noktada bilişsel davranışçı yaklaşımların sunduğu çözüm yolları, beynin hatalı kodladığı bu tepkiliği yeniden yapılandırarak birey özgürlüğünü geri kazandırır. Bireysel korkuların ötesinde, fobiler toplumsal düzeyde dayanıklılığı azaltan ve bireyi pasifize eden yapısal bariyerler oluşturmaktadır. Modern toplumda bu durum, kişilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyen görünmez duvarlar örerken, psikolojik direnci zayıflatan birer kısıtlayıcı unsur haline gelir. Bilişsel süreçlerin doğru yönetilmesi sadece korkuyu yenmek değil, bireyin özgürlük alanını genişleten ve toplumsal üretkenliği artıran temel bir araçtır. Bireysel korkuların aşılması yalnızca kişisel bir zafer değil, aynı zamanda bireyin kendi hayatı üzerindeki kontrolünü ve özgürlüğünü yeniden kazanmasıdır. Psikolojik bariyerlerin kaldırılmasıyla toplumun daha üretken ve yenilikçi bir yapıya kavuşması mümkündür. Şimdilik bu kadarcağım.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü keyfini gelin birlikte keşfedelim. İstanbul 8 ve 24 derece sıcaklıkla parlarken, İzmir 25 derece ile güneşin tadını çıkarıyor. Ankara ise 22 derece ile çok daha durgun bir hava sunuyor. Nem oranları %65'ten %47'ye kadar değişirken, rüzgarın hafif esintisi şehirlere farklı dokunuşlar ekliyor. Bu güzel havada çantanıza, güneş kreminizi alıp dışarı çıkmak için harika bir sabah sizi bekliyor. Gökyüzünün bu eşsiz renk paleti altında gününüzün her anı keyifle geçsin. Şimdi kulaklarınızda güzel ezgilerle devam ediyoruz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

Otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler de.
1: Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ayın sonunda İngiltere'ye dönecek olması, kraliyet ailesi içindeki kurumsal dinamikleri ve halkla olan bağlarını yeniden şekillendirecek kritik bir gelişmedir. Çocukları 7 yaşındaki Archie'ye ve 5 yaşındaki Lilibet'in Eylül ayında okula başlamak üzere kayıt yaptırmaları, çiftin yerleşik bir düzen kurma niyetini somutlaştırmaktadır. Bu hareket, sadece özel bir aile planı değil, aynı zamanda İngiliz aristokrasisiyle modern yaşam arasındaki dengenin nasıl kurulacağına dair önemli birer sinyaldır. Çocukların eğitim hayatına başlayacak olması, kraliyet üyelerinin kamuoyundaki rollerini ve gelecekteki sorumluluklarını doğrudan etkileyen bir eşik noktasıdır. Çocukların eğitim hayatına dahil olması, kraliyetin geleneksel yapısının moderner ve bireysel değerlerle harmanlandığı hibrit bir dönemin işaretidir. Bu adım, çiftin kurumsal sınırları aşarak daha bağımsız bir yaşam tarzını benimsemelerini desteklerken, çocukların büyüme sürecinde kamusal kimlik ile özel hayat arasındaki çizginin nasıl yönetileceğini belirleyecektir. Eğitim sistemi içindeki bu yerleşim, gelecekteki rollerinin şekillenmesinde hem gelenekselerden kopuşu hem de yeni bir kurumsal sadakati simgeleyen önemli bir eşiktir. Eğitim hayatına dahil olan çocukların isimlerinin ve rollerinin kamusal alanda nasıl konumlandırılacağı, kraliyetin geleneksel gizlilik protokolleriyle moderner şeffaflık arayışı arasındaki çatışmayı derinleştirecektir. Bu süreçte kurumun katı kuralları ile bireysel gelişim hakları arasındaki dengenin kurulması, gelecekteki kamuoyu algısını ve kraliyetin kurumsal kimliğini doğrudan etkileyecek hukuki ve sosyal birer sınavdır. Bu eğitim süreci, kraliyetin geleneksel korumacı yaklaşımı ile modern bireysel hakların kesiştiği kritik bir noktada yer alıyor. Kurumsal protokollerin çocukların kişisel gelişim özgürlükleriyle nasıl uyumlu hale getirileceği, gelecekteki kamuoyu algısını belirleyen temel bir denge olacak. Bu dönüşüm, kurumun kabuk değiştirme sürecindeki en somut yansımalarından biridir. Şimdilik bu kadar.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Akaryakıt piyasasındaki durgunluk sona ererken, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle yeni bir zam beklentisi kapıda. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, taşımacılık maliyetlerini doğrudan artırarak ürünlerin raf fiyatlarına yansıyacak ve enflasyon baskısını tetikleyecek. Özellikle lojistik sektöründeki maliyet artışları, temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede tüketici harcamalarını zorlaştıracaktır. Akaryakıt ve lojistik maliyetlerindeki artışın yarattığı enflasyonist baskı, vergi ödemelerinde yaşanan gecikmelerle birleştiğinde dar gelirli kesim üzerindeki ekonomik yükü daha da ağırlaştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bugün son günü olan vergi kalemleri, ticari işletmelerin nakit akışını doğrudan etkileyerek maliyet artışlarını yerel düzeyde somutlaştırmaktadır. Özellikle maktu vergilerin ve gecikme zammı oranlarının yüksekliği, ödemesini yapamayan mükellefler için ciddi finansal yaptırımlar anlamına geliyor. Bu durum, İşletmelerin üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına ve nihayetinde tüketicinin her geçen gün daha fazla maliyet artışıyla yüzleşmesine neden oluyor. Maliyet artışları ve vergi yükümlülüklerinin kesiştiği bu noktada, mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalma mücadelesi doğrudan iç tüketim dengesini sarsmaktadır. Bu finansal baskıların yarattığı zincirleme etki, ekonomik istikrarın korunması adına çok boyutlu bir yönetim stratejisi gerektirmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Finans piyasalarındaki volatilite ve gram altının 7 bin lira seviyesine ulaşacağına dair öngörüler, yatırımcıların güvenli liman arayışını derinleştiriyor Burdu. Bu tahminlerin temelinde yatan yüksek enflasyon beklentisi ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık, vatandaşın tasarruflarını koruma içgüdüsünü doğrudan etkileyen somut bir ekonomik baskı oluşturuyor. Altın fiyatlarındaki bu potansiyel yükseliş, nakit paranın değer kaybettiği senaryolarda reel sermayeyi korumak isteyen bireysel yatırımcı için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Altın piyasasındaki değer kaybı kaygıları ve güvenli liman arayışı devam ederken, küresel ölçekte Çin ekonomisinden gelen kararlar da bu dinamikleri doğrudan etkiliyor. Çin'in 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmaması, ülkedeki borçlanma maliyetlerinin mevcut seviyelerde sabit kalacağı anlamına geliyor. Paraguay'ın Rivorsa'yı kalacağı anlamına geliyor. Bu durumun küresel piyasalarda likidite dengesini korumayı hedeflediği, ancak yerel düzeyde yatırımcıların alternatif arayışlarını sürdüreceği öngörülüyor. Çin'deki faiz kararlılığı, uluslararası ticaret hacimlerini ve dolayısıyla altın gibi emtiaların küresel talebi üzerindeki baskı noktalarını belirleyen kritik birer gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Çin'in faiz politikalarındaki durağanlık, küresel ticaret dengelerini korumayı amaçlarken altın üzerindeki arz ve talep baskısını doğrudan şekillendiriyor. Bu stratejik hamle, yerel piyasalardaki volatiliteyi sınırlamaya yönelik bir tampon görevi üstlenirken, emtia fiyatlarındaki yönü tayin ediyordu. Şimdilik bu kadar Ceyma.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü tüm şehirlerinize neşe saçıyor. İstanbul'da 28 derece sıcaklık ve %66 nemle güneşin tadını çıkarabilir. Ankara'da 27 derece ile açık havada yürüyüşe çıkabilirsiniz. İzmir ise 32 derece sıcaklığıyla adeta parlıyor. Bu güzel havada mutlaka sahil şeridinde kısa bir mola verin. Güneşin ve sıcaklığın tadını çıkardığınız bu güzel anları paylaşmak harika bir keyifti. Şimdi biraz müzikle dinlenmeye çekiliyoruz. Şimdilik hoşça kalın Rüya.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Ebu Zuhur Hava Üssü'nde Türk askeri bulunmadığını resmen açıklayarak bölgesel güvenliğin korunması adına kritik bir netlik kazandırdı. Bu açıklama, bölgedeki operasyonel risklerin doğrudan Türkiye üzerindeki etkilerini sınırlandırırken, İsrail'in pervasız saldırılarına yönelik sert uyarıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguluyor. Söz konusu üs, stratejik konumu nedeniyle bölgesel dengelerde kritik bir noktada yer aldığı için bu açıklama hem askeri güvenliği hem de diplomatik konumlanmayı doğrudan ilgilendiriyor. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının sınırlarını netleştirirken diplomatik bir kalkan oluşturma stratejisini yansıtıyor. Türk askerinin bulunmadığının teyit edilmesi, doğrudan askeri bir çatışma riskini azaltırken İsrail'in sivil ve askeri hedefleri ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukuka aykırılığını perçinliyor. Bu durum, Türkiye'nin bölgesel barışı koruma çabalarını somutlaştırarak devletler arası ilişkilerde hukuki bir zemin kazanmasını sağlıyor. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik söylemini daha sağlam bir hukuki zemine oturtarak uluslararası arenada elini güçlendiriyor. İsrail'in saldırgan tutumuna karşı Türk devletinin net duruşu sadece askeri değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler çerçevesinde savaş suçlarını ve sivillerin korunmasını vurgulayan güçlü bir mesajdır. Bu stratejik hamle, Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda doğrudan taraf olmak yerine, hukukun ihlallerine karşı koruyucu ve dengeleyici bir aktör olarak konumlanmasını sağlamaktı. Türkiye'nin stratejik konumunu koruyan bu net duruş, uluslararası hukukun ihlallerine karşı kararlı bir dış politika vizyonunu yansıtmaktadır. Bölgedeki diplomatik dengeleri güçlendiren bu hamle, insani değerleri ve barışı savunma noktasında Türkiye'nin ağırlığını perçinlemektedir. Şimdilik haber bültenimizin sonuna geldik.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün sıcak renklerini konuşuyoruz. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta nem %80 ile oldukça yoğun hissediliyor. Ankara güneşin altında 28 derece ile daha kuru bir hava sunarken, İzmir'in 36 derece sıcaklığı tam bir deniz havası tadı veriyor. Bu harika havada sadece serin yerlerde vakit geçirmek ve bolca su tüketmek bugün için en güzel tercih olacaktır. Güneşin ve denizin tadını çıkarırken hafifliğin ruhunuza eşlik etmesi dileğiyle şimdilik bu kadar. Birer şarkıyla devam ediyoruz onu.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüş kararı, kraliyet ailesinin iç dinamiklerinde yaşanan derin çatışmaların ve çiftin özel hayatlarındaki stratejik değişimlerin somut bir yansımasıdır. Muhabir Daniela Ralph'in aktardığı bilgilere göre bu hamle, sadece kişisel tercihler değil, İngiliz monarşisinin kurumsal yapısını koruma çabasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu gelişme, halk nezdinde kraliyet kurumunun prestijine ve sembolik değerini nasıl etkileyeceği açısından kritik bir öneme sahip. Kraliyet ailesindeki kurumsal yapı değişimlerini takiben, bölge jeopolitiğinde tansiyonu yükselten kritik bir gelişme yaşanıyor. İsrail Savunma Bakanı, İsrail Katz'ın Türkiye'yi tehlikeli maceralar ile suçlaması, Suriye'nin kuzeyinde yer alan hava üssünün vurulması sonrası diplomatik kanallarda gerilimi tırmandırıyor. Bu açıklama, Türk ve İsrail arasındaki stratejik ortaklıkların güven sarsıldığını gösterirken, bölgedeki askeri hareketliliğin doğrudan bir çatışma riskine dönüşebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Vatandaş için bu durum, sınır ötesi operasyonların artması ve bölgesel istikrarsızlığın ekonomik güvenlik maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor. Donald Trump'ın İran ile ticari ilişki kuran devletlere yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeren tehditleri, küresel ticaret ağlarında ve enerji piyasalarında ciddi bir belirsizlik dalgası yaratıyor. Bu sert söylem, sadece doğrudan ticaret ortaklarına değil, küresel tedarik zincirine dahil olan her ülkeyi potansiyel bir ambargo riskiyle karşı karşıya bırakarak uluslararası finansal sistemde güven kaybına yol açabilir. Vatandaş için bu durum, ithalat maliyetlerinin artması ve enerji fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle doğrudan ekonomik bir yük oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Trump'ın ticaret savaşları ve yaptırım tehditleri, küresel ekonomide korumacı bir dönemin kapılarını aralarken uluslararası işbirliğini zorlaştıran riskler barındırıyor. Bu sert ekonomik politikalar, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesine ve enerji maliyetlerinde öngörülemez dalgalanmalara neden olabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. X platformunun içerik üreticilerine ödemelerde USDC gibi sabit coinleri kullanma kararı, dijital ekonomi ve küresel finans sisteminde önemli bir dönüşümün habercisidir. Bu hamle, yerel para birimlerinin yüksek enflasyon karşısında değer kaybettiği ekonomilerde içerik üreticilerinin kazançlarını döviz bazlı korumasına olanak tanırken, kurumsal ödemelerde blok zinciri teknolojisini hız ve düşük maliyet avantajını kullanmaktadır. Vatandaşın cebine etkisine bakacak olursak, örneğin Türk lirasının yıllık enflasyon oranının yüksek seyrettiği bir ortamda, içerik üreticilerinin kazançlarının sabit coin üzerinden alınması, yerel para birimi bazındaki değer kaybına karşı bireysel bir koruma kalkanı oluşturacak. Bu sistemin yaygınlaşması, geleneksel bankacılık sistemine alternatif olarak kripto varlıkların finansal kapsayıcılığı artıracağını ve sınır ötesi ticarette işlem maliyetlerini düşüreceğini göstermektedir. Dijital varlıkların finansal sistemdeki rolünün yanı sıra, yerel piyasalarda sermaye hareketliliği ve borsa performansları yatırımcı güveni açısından kritik önem taşımaktadır. Borsa İstanbul'da Eylül ayı için öngörülen 14.000 seviyesine yaklaşan yükseliş dalgası beklentisi, enflasyonist baskıların yüksek kaldığı bir ortamda reel getiri arayışını yansıtmaktadır. Mevcut ekonomik konjonktürde yatırımcılar TL bazındaki değer kaybını dengelemek adına hisse senetlerini koruyucu bir araç olarak konumlandırırken bu beklentinin gerçekleşmesi halkın tasarruflarının enflasyona karşı korunmasına katkı sağlayacak. Örneğin yıllık enflasyon oranlarının yüksek seyrettiği bir ortamda borsa endeksinin yukarı yönlü ivme kazanması, yatırımcının satın alma gücünün korunmasına ve sermaye birikiminin reel olarak büyümesine olanak tanıyacaktır. Borsa İstanbul'daki yükseliş beklentileri, yatırımcıların yerel para birimi üzerindeki değer kaybı endişelerini aşmak için somut birer finansal kale olarak görülmektedir. Bu dinamik, sadece bireysel tasarrufları korumakla kalmayıp, sermaye piyasalarının ekonomik istikrarda kritik birer tampon bölge işlevi görmesini sağlarmış. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. Donald Trump'ın insan printer lakaplı asistanı Natalie Harp, Demokrat Senatör John Ossoff'un açıklamalarıyla siyasetin merkezinde yer alıyor. Ossoff, Harp'in Trump'a olan aşırı yakınlığını vurgulayarak, bu tür danışmanların karar alma süreçlerinde doğrudan ve yoğun bir etki mekanizması kurduğunu belirtiyor. Bu durum, Beyaz Saray çevresindeki güç dengelerinin şeffaflığını sorgulatan ve yürütülecek politikaların kimler tarafından şekillendirildiğini tartışmaya açan kritik bir gelişmedir. Bu durum sadece kişisel sadakat meselesi değil, demokratik karar alma mekanizmalarının şeffaflığı ve denetlenebilirliği üzerine ciddi bir risk teşkil ediyor. Danışmanların karar vericiler üzerinde kurdukları bu yoğun nüfus, kamu politikalarının halkın beklentilerinden ziyade kapalı kapılar ardındaki küçük grupların ajandasına göre şekillenmesine yol açabilir. Kurumsal yapıların kişisel sadakatlerle zayıflaması, devlet kurumlarının tarafsızlığını ve uluslararası hukuk çerçevesindeki güvenilirliğini uzun vade aşındıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bu tür danışmanlık yapıları, demokratik sistemlerdeki kurumsalın şeffaflığı ile bireysel sadakat arasındaki ince çizgiyi bulanıklaştırarak, hesap verebilirliğin önündeki en büyük engellerden biri halindedir. Karar alma süreçlerini kapalı devre olarak nitelendirilen bu mekanizmalar, kamu yararı yerine belirli bir grubun çıkarlarını önceliklendirme riski taşır ve devletin tarafsızlık ilkesine zarar verir. Bu durumun uluslararası düzlemde yankı bulması, diplomatik ilişkilerde güven ortamının zayıflamasına ve çok taraflı işbirliklerinin şeffaflık kaybı nedeniyle tıkanmasına yol açabilir. Demokratik kurumların şeffaflığını zedeleyen bu tür kapalı devre yapıların, devletin tarafsızlığını ve uluslararası güvenilirliğini uzun vadede aşındırma riski büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Şeffaf olmayan karar alma mekanizmaları, kamu yararını gölgeleyerek diplomatik dengeleri de sarsabilecek kritik sonuçlar doğurabilir. Bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ve Cumhuriyet Caddesi kesişimlerine yaşanan aksamalar nedeniyle 10 dakikayı bulan gecikmeler kaydediliyor. Bağcılar asfaltı ve Baba Ali Caddeleri üzerindeki yoğunluk araç akışını yavaşlatırken, alternatif güzergahların hızla değerlendirilmesi öneriliyor. Ankara'da Alınteri Bulvarı'nda 4 dakika, İzmir'de ise Mızraklı ve Ankara caddeleri üzerinde yaşanan tıkanıklıklar ulaşım süresini doğrudan etkilemektedir. Kentsel ulaşımda yaşanan bu tıkanıklıklar, sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımının artması ve hava kirliliğinin yoğunlaşması gibi çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle ana arterlerdeki aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini düşürerek sürdürülebilir mobilite hedeflerine ulaşılmasını zorlaştırıyor. Şehir planlamasında alternatif güzergahların etkin kullanımı ve akıllı trafik yönetimi sistemlerinin entegrasyonu, trafiğin sadece fiziksel olarak değil, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla deşifre edilmesini gerektirir. Kentsel ulaşımda verimliliği artırmak için teknoloji ve sürdürülebilir planlamanın entegrasyonu, sadece trafik akışını değil, şehir yaşamının kalitesini de doğrudan belirlemektedir. Şehirlerin nefes alabilmesi için bireysel araç kullanımından ziyade toplu taşıma odaklı bir dönüşüm kritik öneme sahiptir. Bugünün haber bülteninde aktarımı tamamladım.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. Türk lirası mevduat hesaplarında görülen haftalık %2,5'lik artış, yatırımcıların yüksek enflasyon karşısında nakit varlıklarını koruma arayışını ve bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarına olan güveni simgeliyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yerel para birimini tercih edenlerin sayısının arttığını gösterirken, reel sektörün finansman erişimi üzerindeki baskıları da beraberinde getirebilir. Vatandaş için bu artış, tasarrufların değer kaybına karşı bir tampon oluştururken, bankaların kredi verme iştahını doğrudan etkileyen kritik bir ekonomik göstergedir. Mevduat hesaplarındaki faiz artışının ardından, kur korumalı mevduat sisteminden çıkışların hızlanması Türk lirası varlıklarına olan güvenin yapısal bir değişime işaret ettiğini kanıtlıyor. BDDK verine göre, KYM payesindeki bu sert düşüş, yatırımcıların döviz bazlı koruma yerine doğrudan yüksek faizli Türk lirası enstrümanlarına yöneldiğini somutlaştırmaktadır. Yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaşın birikimlerini kur riskinden arındırarak TL mevduatında tutması bankacılık sisteminde likidite dengelerini doğrudan etkilemektedir. Bu geçiş, bireysel tasarruf sahiplerinin reel getiri beklentisini karşılamayı hedeflerken, döviz üzerindeki baskıyı azaltarak yerel paranın istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu dönüşüm, yerel para birimi üzerindeki spekülatif baskıları azaltarak finansal sistemde daha öngörülebilir bir denge kurmayı amaçlayan yapısal bir hamledir. Tasarrufların doğrudan Türk lirası enstrümanlarına yönelmesi, hem yatırımcı güvenini tesis etmekte hem de döviz piyasalarındaki volatiliteyi kontrol altına alma stratejisini desteklemektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil. Derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Memur ve emekli maaşlarında Ocak 2027 dönemine yönelik planlamalar. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle kritik bir değişime uğruyor. Piyasa beklentilerinin bu yöndeki yükselişi sadece kağıt üzerinde değil, doğrudan alım gücünü koruma stratejisi üzerinden hesaplamaları etkileyecek şekilde yeniden şekilleniyor. Bu durumun temel nedeni, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve fiyat değişimlerinin önümüzdeki dönemde tüketim maliyetlerini artırma potansiyelidir. Artan enflasyon beklentileriyle birlikte maaşlara yapılacak zamların, vatandaşın gıda ve barınma gibi zorunlu giderlerdeki reel kaybını dengelemek amacıyla daha yüksek oranlarda hesaplanması öngörülüyor. Maaş artışlarında enflasyonun belirleyici rolü devam ederken, emekli aylıklarındaki olası iyileştirmeler, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir boyut kazanıyor. Uzman görüşlerine göre, sadece resmi enflasyon rakamlarının değil, hayat pahalılığının hissedilen etkilerinin de hesaplamalara dahil edilmesi hedefleniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve artan gıda maliyetlerinin doğrudan yansıması, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alım gücünün korunmasını zorunlu kılıyor. Bu süreçte somut rakamların netleşmesi sadece birer istatistik değil, milyonlarca vatandaşın günlük yaşam standartlarını belirleyen hayati birer veri seti anlamına geliyor. Maaş ve emekli aylıklarındaki artışların temel hedefi, ekonomik dalgalanmalar karşısında vatandaşın satın alma gücünü korumak ve sosyal refahı sürdürülebilir kılmaktır. Bu dengeleme süreci sadece birer sayısal veri değil, toplumun geniş kesimlerinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen hayati bir kalkan niteliği taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Ceyla.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir hava durumu var. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta nem oranı %75 olurken Ankara'da durum daha kurudur ve 30 derece hissedilir. İzmir ise tam bir güneşin altında 37 derece sıcaklıkla parlıyor. Bu güzel havada yanınıza sadece en sevdiğiniz kitabınızı alıp şehri keşfetmeye çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün oluyor. Keyfiniz bol olsun. Şimdilik bu kadar Ceylan.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar, küresel rafinaj kapasitesini ciddi şekilde daraltarak akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Rafineri tesislerinin devre dışı kalması, arz güvenliğini tehlikeye atarken bu durumun iç piyasada doğrudan maliyet artışına ve tüketici endeksinde yükselişe yol açacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her %1'lik artışın, lojistik maliyetleri üzerinden, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin perakende satış fiyatlarına hızla yansıyacağı ve enflasyon oranını yukarı çekeceği tahmin ediliyor. Enerji maliyetlerinin yarattığı enflasyonist baskıya karşın Merkez Bankası rezervlerindeki 183 milyar 500 milyon dolarlık büyüme dış ticaret dengesinde önemli bir direnç noktası oluşturuyor. Bu artış döviz kurlarında ani dalgalanmaları sınırlayarak ithal ürünlerin fiyat istikrarını korumaya yönelik stratejik bir tampon işlevi görüyor. Rezervlerin bu denli güçlü olması, yüksek enflasyon ortamında yerel paranın değerini koruma kapasitesini güçlendirirken, vatandaşın cebine doğrudan yansıyan maliyet artışlarının hızını yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Güçlü rezervlerin sağladığı bu koruma kalkanı, enerji kaynaklı maliyet artışlarının ekonominin genel dengesini bozmasını engelleyen kritik bir denge unsuru olarak öne çıkıyor. Bu stratejik tampon, dışsal şoklara karşı iç piyasayı daha dirençli kılarken ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğini doğrudan desteklemektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar, küresel rafinaj kapasitesini ciddi şekilde daraltarak akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Rafineri tesislerinin devre dışı kalması, arz güvenliğini tehlikeye atarken bu durumun iç piyasada doğrudan maliyet artışına ve tüketici endeksinde yükselişe yol açacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her %1'lik artışın, lojistik maliyetleri üzerinden, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin perakende satış fiyatlarına hızla yansıyacağı ve enflasyon oranını yukarı çekeceği tahmin ediliyor. Enerji maliyetlerinin yarattığı enflasyonist baskıya karşın Merkez Bankası rezervlerindeki 183 milyar 500 milyon dolarlık büyüme dış ticaret dengesinde önemli bir direnç noktası oluşturuyor. Bu artış döviz kurlarında ani dalgalanmaları sınırlayarak ithal ürünlerin fiyat istikrarını korumaya yönelik stratejik bir tampon işlevi görüyor. Rezervlerin bu denli güçlü olması, yüksek enflasyon ortamında yerel paranın değerini koruma kapasitesini güçlendirirken, vatandaşın cebine doğrudan yansıyan maliyet artışlarının hızını yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Güçlü rezervlerin sağladığı bu koruma kalkanı, enerji kaynaklı maliyet artışlarının ekonominin genel dengesini bozmasını engelleyen kritik bir denge unsuru olarak öne çıkıyor. Bu stratejik tampon, dışsal şoklara karşı iç piyasayı daha dirençli kılarken ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğini doğrudan desteklemektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 29 dereceyken nem oranı %72 olarak ölçülüyor. Ankara'da gökyüzü açık ve hava 31 derece, İzmir'de ise güneşin tadını çıkarabileceğiniz 37 derece sıcaklık hakim. Bu güzel havada yanınıza sadece serinletici içeceklerinizi alıp dışarı çıkmak için harika bir akşam sizi bekliyor. Güneşin tadını çıkarabileceğiniz bu harika havalar eşliğinde keyifli bir akşam dilerim. Şimdiki yayınımız burada sona eriyor. Huzurlu kalın.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün 815 olay kaydedildi ve özellikle TEM bağlantı yolu üzerinde 25 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Mecidiyeköy Kavşağı ile İmamı, Şafii Sokak çevresinde yoğunluk devam ederken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı gecikmeler sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak hava kalitesini ve dolayısıyla halk sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahların kullanımı, ana arterlerdeki yükü dağıtarak toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de dolaylı olarak desteklemektedir. Özellikle yoğun saatlerde bireysel araç yerine raylı sistemlerin tercih edilmesi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir çözüm sunmaktadır. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için toplu taşıma sistemlerine geçiş hem bireysel konforu artırmakta hem de çevresel maliyetleri azaltmaktadır. Planlı bir ulaşım ağı, şehrin yaşam kalitesini doğrudan yükselten temel unsurlardan biridir. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Rekbol. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün 815 olay kaydedildi ve özellikle TEM bağlantı yolu üzerinde 25 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Mecidiyeköy Kavşağı ile İmamı, Şafii Sokak çevresinde yoğunluk devam ederken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı gecikmeler sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak hava kalitesini ve dolayısıyla halk sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahların kullanımı, ana arterlerdeki yükü dağıtarak toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de dolaylı olarak desteklemektedir. Özellikle yoğun saatlerde bireysel araç yerine raylı sistemlerin tercih edilmesi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir çözüm sunmaktadır. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için toplu taşıma sistemlerine geçiş hem bireysel konforu artırmakta hem de çevresel maliyetleri azaltmaktadır. Planlı bir ulaşım ağı, şehrin yaşam kalitesini doğrudan yükselten temel unsurlardan biridir. Şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle özellikle E5 yolu üzerinde Çamlıca çıkışında 20 dakika, PEM bağlantı yolu girişinde ise 16 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Altınizade ve Gazi Mustafa, Kemal Caddesi bölgelerinde 9 dakikalık aksamalar görülürken alternatif güzergahların kullanımı yoğunluğu azaltabilir. Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu yoğunluk, akşam saatlerindeki yoğun araç trafiğinden kaynaklanmakta olup, sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliğinin ve toplu taşıma ağındaki kapasite sorunlarının somut bir göstergesidir. Özellikle Çamlıca ve TEM bağlantı yolu gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, trafik akışının kesintiye uğradığı stratejik noktalara işaret ediyor. Alternatif güzergahların kullanımı, bireysel çözümler sunsa da kalıcı çözüm için sürdürülebilir ulaşım modellerinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Kentsel planlamada ulaşım ağının verimli yönetilmesi, sadece bireysel konforu değil, şehrin genel işleyişini ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen kritik bir unsur. Trafik yoğunluğunun sistematik olarak azaltılması için toplu taşıma odaklı stratejiler geliştirilmelidir. Şimdilik bu kadarca.
1: Sıfır tackle, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin kurucusu Hui Ka, yana verilen ömür boyu hapis cezası, küresel finans sisteminde güven ve şeffaflık standartlarının yeniden tanımlanması açısından kritik bir dönüm noktasıdır. Şirketin milyarlarca dolarlık borç yükü altında ezilmesi, sadece Çin ekonomisini değil, uluslararası tahvil piyasalarını ve yatırımcı güvenini doğrudan sarsan büyük bir mali dolandırıcılık vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tür devasa ölçekli finansal suçların cezalandırılması, küresel sermaye akışında kurumsal hesap verebilirliğin önemini vurgularken, gayrimenkul odaklı büyüme modellerinin risklerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Hui Ka'nın yargılanması, sadece bireysel bir ceza değil, Çinli sermaye gruplarının küresel piyasalardaki şeffaflık eksikliğine yönelik sert bir uyarıdır. Bu karar, yüksek riskli gayrimenkul projelerine dayalı büyüme modellerinin sürdürülebilirliğini sorgulatırken, uluslararası yatırımcıların koruma mekanizmaları talep etmesine neden olacaktır. Şirketin borç yapılandırmasındaki şeffaf olmayan adımlar, sermaye piyasalarında güven kaybını derinleştirerek daha sıkı denetim süreçlerini zorunlu kılmaktadır. Bu hukuki yaptırım, sermaye piyasalarında kurumsal sorumluluğun ve finansal şeffaflığın ödünç verilemez bir ilke olduğunu tüm yatırımcılara sert bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu vaka üzerinden şekillenecek yeni denetim mekanizmaları, küresel ekonomi için daha güvenli bir liman arayışını hızlandıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un Göçoğlu üzerindeki kritik noktalarından biri olan Küçükçekmece Gölü yakınlarında, Ağustos ayı itibariyle başlayan göç sezonunda bir haftada yüzü aşkın leylek kaybı yaşanması, ekolojik dengenin ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Tahtakale bölgesinde tespit edilen bu ölümler ve 8 yaralı kuş vakası, habitat kaybı ile çevresel kirliliğin yaban hayatı üzerindeki doğrudan yıkıcı etkisini somutlaştırmaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon leyleği ağırlayan İstanbul'daki bu can kayıpları, uluslararası koruma protokollerinin yerel düzeyde daha sıkı uygulanması gerektiğini kanıtlıyor. Bu durum sadece kuşların yaşam hakkını değil, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini ve ekosistemin genel sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu kitle kaybı, bölgedeki ağır metal ve pestisit kalıntılarının su kaynaklarına sızdığını gösteren kritik bir biyolojik uyarı sinyalidir. Leyleklerin bu tür çevresel toksinlere karşı hassas olması, gölün sadece kuşlar için değil, içme suyu ve tarımsal kullanım için de güvenli olmadığını kanıtlamaktadır. Ekosistemdeki bu zincirleme bozulma, bölgedeki biyoçeşitliliğin çöküşüne yol açarak uzun vadede yerel flora ve faunanın tamamen yok olmasına neden olabilir. Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan türlerin bu şekilde telef olması, çevre politikalarındaki denetim zafiyetinin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Bu tür ani ve kitlesel ölümlerin temelinde yatan biyobirikim süreci sadece mevcut kirliliği değil, yıllardır biriken çevresel ihlalleri de ifşa etmektedir. Leyleklerin besin zincirinin üst halkalarında yer alması, sucul sistemdeki mikroplastik ve kimyasal atıkların en uç noktada yıkıcı sonuçlar doğurduğunu kanıtlamaktadır onlar. Bu durum, bölgedeki ekolojik koruma önlemlerinin sadece mevsimsel değil, kalıcı ve kapsamlı bir denetim mekanizmasına dönüştürülmesini zorunlu kılan ciddi bir uyarıdır. Ekosistemin çöküşünü engelleyecek acil denetim mekanizmaları kurulmadığı sürece, bu kirlilik döngüsü diğer türleri de yok edecek ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini geri dönülemez şekilde tahrip edecektir. Bu durum, çevresel politikaların yerel ölçekte çok daha sert ve şeffaf bir denetimle yeniden yapılandırılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bize fısıldadığı sıcaklıkları Radyo Ora'da paylaşıyoruz. İstanbul 26 derece ve %100 nemle oldukça nemli geçerken, Ankara 28 derece ile daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 34 derece ile adeta güneşin tadını çıkarıyor. Bu güzel havada sahilde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz renkleri keşfetmeye devam etmek için birazdan müzikle buluşuyoruz. Keyifli bir akşam dilerim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 17 Ağustos tarihinde başlayan ikinci celsesi, yerel yönetimdeki hukuki süreçlerin ve belediye yönetimi üzerindeki belirsizliğin netleşmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Duruşmalarda sunulan savunmalar, mahkemenin vereceği kararın gelecekteki idari düzenlemeler ve belediye hizmetlerinin sürekliliği üzerindeki doğrudan etkisini belirleyecek temel argümanları oluşturuyor. Bu yargılama süreci sadece bir bireyin hukuki durumunu değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin işleyişinde güven ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin nasıl konumlandırıldığını kamuoyu nezdinde somutlaştırıyor. Hukuki sürecin odak noktasında yer alan idari kararların yargıya taşınması, demokratik yönetimlerde denetleme ve dengeleme mekanizmalarının ne kadar güçlü çalıştığını test etmektedir. Kararın netleşmesi sadece belediye yönetimi için değil, kamu kurumlarındaki yöneticilerin hukuki sınırlarının çizilmesi açısından da emsal teşkil eden bir boyut barındırıyor. Yerel yönetimlerin hizmet üretirken hukuki güvence altında kalması, kurumsal sürekliliği sağlamak ve demokratik yönetişim ilkelerini korumak adına hayati önem taşımaktadır. Yargılama sürecinin kamuoyu nezdindeki yansıması, hukukun üstünlüğü ilkesinin yerel yönetimlerdeki pratik karşılığını ve yargının bağımsızlığını test eden önemli bir göstergedir. Kararın kesinleşmesi durumunda oluşacak emsal, belediye yöneticilerinin görev süreleri ve idari yetkilerin kullanım sınırları üzerinde uzun vadeli hukuki bir çerçeve çizecek. Bu süreç, demokratik sistemlerde kurumların kişisel siyasetlerden arındırılarak yasalar çerçevesinde nasıl korunduğunu somutlaştıran kritik bir sınav niteliği taşımaktadır. Hukuki süreçlerin şeffaflık ve tarafsızlık çerçevesinde yürütülmesi, yerel demokrasinin kurumsal dirençli yapısını güçlendirecek temel bir dayanaktır. Bu tür yargılamalar, siyasi aktörlerden ziyade, kamu yönetimi ilkelerinin yasalar önünde ne kadar korunduğunu tescilleyen kritik göstergelerdir. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması, fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu, daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor ve özellikle Eşrefpaşa yönüne giden sürücülerin Beylerbeyi Kavşağı çevresinde 14 dakika süren önemli bir gecikmeyle karşılaşması bekleniyor. Salacak İskele ve Paşa Limanı bölgelerinde 6 dakikalık aksamalar yaşanırken, Büyükdere Caddesi ile Ortaklar Caddesi kesişimindeki yoğunluk alternatif, güzergahları zorunlu kılıyor. Yıldız Kavşağı ve Dereboyu Caddesi hatlarında ise 5 ve 4 dakikalık kısa süreli gecikmeler kaydedilirken, sürücülerin bu kritik kavşaklarda dikkatli olmaları önem arz ediyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarını zorladığını göstermektedir. Özellikle Beylerbeyi Kavşağı ve Büyükdere Caddesi gibi merkezlerde yaşanan gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha etkin kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafikteki her bir dakikalık kayıp hem bireysel üretkenliği olumsuz etkilemekte hem de karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliğe zarar vermektedir. Trafikteki bu sistematik yoğunluk, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için acil çözümler ve toplu taşıma odaklı bir dönüşüm gerektirmektedir. Mevcut altyapı üzerindeki aşırı yükün çevresel maliyetleri göz önüne alındığında planlı bir ulaşım politikası temel öncelik olmalıdır. Şimdilik bu kadar da.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor ve özellikle Eşrefpaşa yönüne giden sürücülerin Beylerbeyi kavşağı çevresinde 14 dakika süren önemli bir gecikmeyle karşılaşması bekleniyor. Salacak İskele ve Paşa Limanı bölgelerinde 6 dakikalık aksamalar yaşanırken, Büyükdere Caddesi ile Ortaklar Caddesi kesişimindeki yoğunluk alternatif, güzergahları zorunlu kılıyor. Yıldız Kavşağı ve Dereboyu Caddesi hatlarında ise 5 ve 4 dakikalık kısa süreli gecikmeler kaydedilirken, sürücülerin bu kritik kavşaklarda dikkatli olmaları önem arz ediyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırlarını zorladığını göstermektedir. Özellikle Beylerbeyi Kavşağı ve Büyükdere Caddesi gibi merkezlerde yaşanan gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha etkin kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafikteki her bir dakikalık kayıp hem bireysel üretkenliği olumsuz etkilemekte hem de karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliğe zarar vermektedir. Trafikteki bu sistematik yoğunluk, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için acil çözümler ve toplu taşıma odaklı bir dönüşüm gerektirmektedir. Mevcut altyapı üzerindeki aşırı yükün çevresel maliyetleri göz önüne alındığında planlı bir ulaşım politikası temel öncelik olmalıdır. Şimdilik bu kadar da.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İsrail Sağ Görüşlü Medyası'nın Ebu Zuhur hava üssüsü saldırısına yönelik uyarıları, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir diplomatik krizin sinyallerini açıkça ortaya koyuyor. Suriye sınırına yakın bu stratejik noktanın vurulması, bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği gibi Türkiye'nin güvenlik doktrinlerini de doğrudan etkileyebilecek bir risk barındırıyor. Bu tür operasyonların komşu ülkelerin hava sahası ve güvenliği üzerindeki potansiyel etkileri, bölgesel gerilimi tırmandırarak sivil güvenliği tehdit etme kapasitesine sahiptir. Bu saldırının uluslararası hukuka uygunluğu ve bölgedeki sivil nüfus üzerindeki doğrudan etkileri, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ciddi bir tartışma konusu oluşturacak. Hava üssü gibi kritik tesislerin vurulması sadece askeri birer hedef değil, aynı zamanda sınır ötesi güvenliği ve bölgesel istikrarı sarsan sembolik hamleler. Türkiye'nin bu noktadaki duruşu, uluslararası hukuk normlarına bağlılığı ile kendi sınır güvenliğini koruma refleksi arasındaki hassas dengeyi belirleyecektir. Diplomatik krizin derinleşmesi, bölgedeki çatışmaların kontrolsüzce yayılmasına ve insani yardımların aksamasına yol açabilecek kritik bir eşiği temsil etmektedir. Suriye'deki askeri tesislerin hedef alınması sadece yerel bir çatışma değil, aynı zamanda uluslararası hukukta meşru müdafaa ve sınır güvenliği kavramlarının sınırlarını zorlayan bir sınavdır. Bölgedeki aktörlerin bu tür stratejik noktaları vururken, sivil alanlara yakınlıkları, insani krizleri derinleştiren ve hukuki yaptırımları beraberinde getiren kritik birer değişken oluşturur. Türkiye'nin bu süreçte sergileyeceği tavır, sadece kendi güvenliğini korumak değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığın küresel çapta kontrolsüzce yayılmasını engellemek için uluslararası normlara dayalı bir duruş sergileme zorunludur. Bölgesel dengelerin korunması ve uluslararası hukukun üstünlüğü, bu tür kritik askeri hamlelerin yaratabileceği tahribatı sınırlamak için en temel dayanak noktalarıdır. Türkiye'nin stratejik konumunu korurken, aynı zamanda sivil güvenliği önceliklendiren bir duruş sergilemesi, bölgedeki istikrarsızlığın küresel çapta yayılmasını engelleyebilir. Bu karmaşık diplomatik dengenin yönetimi, hem sınır güvenliğinin tesisi, hem de insani değerlerin korunması açısından kritik önem taşımaktadır. İyi geceler.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Meşelik Sokak ve Akdoğan Sokak bölgelerinde yoğunluk yaşanırken, Galatasaray Üniversitesi yolu ile Hasanpaşa Setti, aşağı sokak hattında kısa süreli gecikmeler kaydediliyor. Ankara'da Abay Kunambay Caddesi ve Plevne Caddesi üzerindeki yoğunluklar dikkat çekerken, çeşitli sokaklarda devam eden yol çalışmaları ulaşımı kısıtlıyor. İzmir tarafında ise Mustafa Kemal Caddesi ve çevresinde planlanan yol çalışmaları ile Dalya Sokak hattındaki kapalı yollar sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kentsel alanlardaki bu yoğunluklar ve yol çalışmaları sadece anlık bir trafik sorunu değil, şehirlerin yapısal dönüşüm süreçlerinin somut birer yansımasıdır. Özellikle İzmir ve İstanbul gibi metropollerdeki planlı çalışmalar, altyapının modernize edilmesi ve uzun vadeli ulaşım konforunun sağlanması adına kritik önem taşıyor. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, kentsel direnci artırırken, aynı zamanda kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için uygulanan zorunlu bir yöntemdir. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehir yaşamının sürdürülebilirliği için vazgeçilmez birer yatırım niteliği taşımaktadır. Bu tür planlamalar, trafik yoğunluğunu kısa vadede artırsa da, uzun vadede daha güvenli ve akıcı ulaşım ağları inşa etmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler.
1: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada'nın batı, şeridi yerleşim projelerine yönelik ortak kınaması, uluslararası hukukun ihlal edildiği kritik bir bölgede diplomatik baskıyı artırıyor. Bu devletlerin ortak duruşu, işgal altındaki topraklarda mülkiyet haklarının ve sivil yerleşimlerin genişletilmesinin bölgedeki çatışma riskini doğrudan yükselttiğini göstermektedir. Söz konusu bölgeler stratejik birer geçiş noktası olduğu için bu projelerin durdurulması talebi sadece yerel halkın güvenliğini değil, Orta Doğu'daki istikrarın korunmasını hedeflemektedir. Bu diplomatik hamleler, uluslararası toplumun Batı Şeria'da kalıcı yapılaşmaya karşı hukuki ve siyasi bir bariyer örme çabasıdır. Bu diplomatik birliktelik, yerleşim projelerinin sadece yerel bir sorun değil, uluslararası hukukun temel taşlarını sarsan sistematik bir ihlal olarak kabul edildiğini teşhirliyor. Batılı devletlerin ortak duruşu, mülkiyet haklarının gasp edilmesinin bölgedeki demografik yapıyı değiştirerek kalıcı çatışma dinamikleri yaratacağını öngörmektedir. Bu sert tutum, hukuka aykırı yapılaşmanın barışı, tehdit eden birer enstrüman olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun meşruiyet zeminini güçlendirmektedir. Bu diplomatik hareketlilik sadece fiziksel sınırların korunmasını değil, aynı zamanda uluslararası hukuk normlarının ve mülkiyet haklarının evrensel geçerliliğini test eden kritik bir sınav niteliğindedir. Batı Şeria'daki yapılaşma faaliyetlerinin durdurulması talebi, bölgedeki demografik dengelerin kalıcı olarak bozulmasının yaratacağı toplumsal travmaları ve çatışma döngülerini önlemeyi amaçlamaktadır. Bu ortak tutum, hukuka aykırı yerleşimlerin barışı koruyan mekanizmaları zayıflattığına dair küresel bir konsensüsü somutlaştırmaktadır. Uluslararası hukukun temel taşlarını koruma çabası, bölgedeki barış mekanizmalarının sürdürülebilirliği için hayati birer adım olarak kayda geçmektedir. Bu diplomatik baskı, sadece yerel mülkiyet haklarını değil, küresel sistemin adalete dayalı işleyişini de savunmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünü sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyoruz. İstanbul'da hava açık ve 23 derece sıcaklıktayken nem oranı %92 olarak hissediliyor. Ankara ise 25 dereceyle daha kuru bir havaya sahip, İzmir ise 28 dereceyle gecenin en ılık köşesi oluyor. Ankara ise 25. Bu güzel akşamda üzerinize ince bir şal alıp gece serinliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Yıldızların altında huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle, şimdi sessizliğinin tadını çıkaracağınız melodiler eşlik edecek size. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Hasanpaşa Setti aşağı sokak ile Yalıboy Caddesi kavşağında 5 dakikalık gecikmeler yaşanırken, bölgedeki dar sokak yapısı nedeniyle alternatif güzergahlara yönelmek güvenli olacaktır. Gümüşsuyu ve Eski Edirne asfaltı bölgelerinde 3'er dakikalık yoğunluklar kaydedilirken, Topağan İskele çevresindeki Dolmabahçe aksında da benzer tıkanıklar raporlanmaktadır. Bağdat Caddesi'ne ulaşmak isteyen sürücülerin, Gümüşçü Sokak üzerindeki kısa süreli gecikmeleri dikkate alarak rotalarını planlamaları önem arz etmektedir. Söz konusu bölgelerdeki trafik yoğunluğu, özellikle dar sokak yapısının ve yüksek yaya sirkülasyonunun lojistik planlamayı zorlaştırdığını açıkça göstermektedir. Dar geçişlerde yaşanan bu aksamalar sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari taşımacılığı ve acil durum araçlarının hızını da olumsuz etkilemektedir. Şehrin tarihi dokusunu barındıran bu noktalarda trafik akışının optimize edilmesi, hem çevre kirliliğini azaltacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak. Tarihi dokunun korunması ve modern şehir planlamasının dengelenmesi, İstanbul'un sürdürülebilir yaşamı için kritik bir eşiktir. Trafiğin optimize edilmesi sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kentsel güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan güçlendirecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika, Zincirlikuyu Kavşağı ile Beylerbeyi Kavşağı hattında ise 5 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Bebek ve Arnavutköy bölgelerinde kısa süreli aksamalar mevcutken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde birinci çıkışta 1 dakikalık yoğunluk kaydediliyor. Şehir genelinde 106 olay raporlanırken, sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları değerlendirmesi önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle kritik kavşaklarda ve ana arterlerde yoğunlaşması, lojistik ağların aksamasını önlemek adına anlık yönlendirmelerin önemini vurguluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde gece saatlerinde yaşanan bu gecikmeler, sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari taşımacılığın verimliliğini de doğrudan etkileyen birer risk faktörü. Sürücülerin dinamik trafik akışını takip etmesi ve belirlenen kritik noktalarda alternatif güzergahlara yönelmesi, genel ulaşım güvenliğini artıracaktır. İstanbul genelindeki bu trafik aksamaları, kentsel hareketliliğin sürekliliği açısından kritik birer veri sunarken, sürücülerin güvenli ve akıcı bir ulaşım için planlı davranmaları büyük önem taşıyor. Şehir içi lojistik ağının verimliliği ve bireysel konforun korunması adına bu güzergahlardaki güncel durumun takibi hayati önem taşımaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika, Zincirlikuyu Kavşağı ile Beylerbeyi Kavşağı hattında ise 5 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Bebek ve Arnavutköy bölgelerinde kısa süreli aksamalar mevcutken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde birinci çıkışta 1 dakikalık yoğunluk kaydediliyor. Şehir genelinde 106 olay raporlanırken, sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları değerlendirmesi önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle kritik kavşaklarda ve ana arterlerde yoğunlaşması, lojistik ağların aksamasını önlemek adına anlık yönlendirmelerin önemini vurguluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde gece saatlerinde yaşanan bu gecikmeler, sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari taşımacılığın verimliliğini de doğrudan etkileyen birer risk faktörü. Sürücülerin dinamik trafik akışını takip etmesi ve belirlenen kritik noktalarda alternatif güzergahlara yönelmesi, genel ulaşım güvenliğini artıracaktır. İstanbul genelindeki bu trafik aksamaları, kentsel hareketliliğin sürekliliği açısından kritik birer veri sunarken, sürücülerin güvenli ve akıcı bir ulaşım için planlı davranmaları büyük önem taşıyor. Şehir içi lojistik ağının verimliliği ve bireysel konforun korunması adına bu güzergahlardaki güncel durumun takibi hayati önem taşımaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında kısa süreli aksamalar yaşanmaktadır. Çobançeşme ile Edirnekapı arasında devam eden yol çalışmaları ve Ferhatpaşa Caddesi üzerindeki tadilatlar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlara yönlenmesi büyük önem taşımaktadır. Şehir içi ulaşımda bu tür teknik çalışmaların yarattığı kapasite kaybı, özellikle ana arterlerdeki akışın öngörülemez hale gelmesine neden olmaktadır. Bu tür altyapı çalışmaları ve tadilatlar sadece kısa süreli aksamalar değil, kentsel dönüşümün zorunlu ama sancılı aşamalarını temsil ediyor. Özellikle ana arterlerdeki kapasite kaybının minimize edilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu, sürücülerin güvenliğini artırırken trafik yoğunluğunu yönetilebilir kılacak. Alternatif güzergahların önceden planlanması, sadece bireysel konforu değil, şehir genelindeki lojistik akışın sürekliliğini de doğrudan etkilemek. Altyapı yatırımlarının yaratacağı geçici aksamalar, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için kaçınılmaz bir maliyettir. Bu süreçlerin modern teknolojiyle yönetilmesi, şehir içi hareketliliğin güvenliğini ve verimliliğini doğrudan koruma altına alacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com